0: ama, uçu neva ama.
1: Ama, ama, ama.
0: Uçu neva ama, uçu neva ama.
1: No, no, no, no.